0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @ radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, uzun bir aradan sonra tekrar yine de birlikteyiz. Sizlere esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı ve en güzel Gerçeğin Sesi Radyosu'ndasınız. Hristiyan Radyosu'ndasınız. Radyo Manata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranta İnternet Radyosu'nda sizinle birlikte olacağız. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartışacağız da. Bugün ben çok mu heyecanlıyım Daniel? Çünkü stüdyodaki konuğumuz çok beni teşvik etti. Herhalde ondan dolayı çok heyecanlıyım. Ben hemen konuya gireyim. Bugün bize kime getirdin? Stüdyomuza kimi davet ettin? Söyle bakalım.
3: Evet, bugün sevgili Alper kardeşimiz bizimle birlikte İstanbul Dirisu Kilisesi'nden, oradaki ihtiyarlardan, diyakonlardan değerli kardeşim Alper burada. Hoş geldin Alper.
7: Hoş bulduk Daniel ve Sedat. Çok heyecanlıyım sizlerle olduğum için.
0: Wow. Bugün o enerjiyi, o ses tonundaki enerjiyi Alper'in fark ediyorum. Dirisu Kilisesi'nden bir ihtiyarın bu kadar enerjik olması beni daha da çok teşvik ediyor. Tekrar hoş geldin Alper.
7: Çok teşekkürler Sedat'cığım.
3: Evet, bugün Sedat da çok heyecanlı ama konuşacağımız konu da çok güzel, çok heyecanlı bir konu var. Herhalde birçok dinleyicimiz bizi heyecanla dinleyeceklerdir. Ama başlamadan önce size her zamanki gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi bizlere hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Evet. Hem de yayınlarımızı bu arada tabii biliyorsunuz Sedat, YouTube üzerinden de bizi dinleyebiliyor sevgili dinleyicilerimiz. YouTube üzerinden de bizi takip edebilirler.
0: Hem de güzel haberi ver. Canlı yayındayız artık. YouTube'da harika bir canlı yayınımız var. Dünyanın her yerinden, internet radyosundan bizleri dinleyebiliyorlar. Alper, sen dinliyor musun bizi arada bir?
7: Dinlemeye başladım da Sedat'cığım. Evet.
0: Bugün sen de heyecanlısın. İsimler karışıyor. Çok güzel,
7: çok heyecanlı.
0: Bugün bir de sıcak bir konu bulduk. Gerçekten Daniel'le sana soracağız. Cevap almaya çalışacağız. Belki bazı soruların cevaplarını bilmiyoruz ama birlikte hem Tanrı sözüne bakacağız hem de derin derin konuşacağız bu meseleyi. Daniel, bugün konumuz ne?
3: Evet, bugün ateizm üzerinde konuşacağız. Ateizm, deizm üzerinde konuşacağız. Çünkü son zamanlarda günümüzde de bu konu oldukça ilgi çekici. Ve bunu biz okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Yani dünyada da ateistler epey artmakta. Özellikle ülkemizde de ateist sayısı çok fazla ilerliyor her geçen gün. Daha doğrusu deist olanlar da var. Sedat, bir aşağı yukarı bir araştırma yaptın mı? Ne kadar dünya üzerinde ya da Türkiye'de ateist ya da deistler ne kadar?
0: Yani şu anda gerçekten inançsızlık çok arttı. İnsana bir arayışa geçti. Bir umutsuzluk var ve insanlar artık kesinlikle bunların savaşını veriyor kendi içerisinde. Özellikle gençlerde bu daha çok fazla var. Ve iyi değil, yani iyi gitmiyor. Ama ben çok eski bir istatistiğe baktım. Ankete göre dünya %16'sı inançlı olmayan, agnostik, %7'si, ama bu son zamanlarda artmış olabilir, ona çıkmış olabilir, ateist. Ve Avrupa Birliği'nin yurttaşları %72 Hristiyan ve %2'si Müslüman olarak görüyoruz. Ve Türkiye'de ateist sayısına baktığımızda aslında bir Fransız şirketi işi gücü yok, bununla uğraşmış, neden yapmış bilmiyorum ama 22 ülkeden 17.180 katılımcı ile görüşülen bir ankette Türkiye'deki katılımcıların %7'si ateist çıkmış, %3'ü ise agnostik çıkmış. Bu 2015'teki Fransızların yapmış olduğu bir istatistik. Herhalde kendi şirketleriyle ilgili yaptılar bunu. Çok üzücü. Şimdi daha çok arttı, programlardan bunu anlıyoruz. Ama konumuza hemen dönelim. Konumuza, ilk sorumuzu soralım ve Alper'le programımıza başlayalım Daniel.
3: Evet Alper, sana ateizm nedir, neye inanırlar ya da neye inanmazlar bunu soracağım. Ama önce teist demek biliyorsunuz Grekçe tanrı anlamına geliyor. Theos'tan geliyor. Aynı zamanda tabii bu Theos'un ya da teistin önüne bir A takısı koyduğumuz zaman ateist, yani tanrıya inanmayan ya da tanrısız anlamına gelen bir ifade ortaya çıkıyor. Alper'cim, yani dünyada da dediğimiz gibi birçok ateistler var. Sence ateistlerin düşüncesi nedir? Neden Tanrı'ya inanmıyorlar? Tanrı'ya inanmamaktaki arkasında iddia ettikleri düşünceler nelerdir?
7: Evet Daniel'cim, teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Sedat kardeşimle birlikte aranızda olmak benim için çok büyük bir sevinç. Ateizm konusu gerçekten aslında ürkütücü bir konu Daniel. Özellikle biz Tanrı'ya iman eden insanlar için. Bir zamanlar bizler de aslında bu fikirlerle hep mücadele ettik. Yani ben de kendimi düşündüğüm zaman Rab İsa Mesih'i tanımadan, onun yüceliğini görmeden önce ben de her zaman için bir Tanrı var mı yok mu diye düşünen bir kişiydim. Yani çünkü Tanrı'nın varlığını gerçekten deneyim etmek çok zor. Yaşadığımız gündelik olaylar içerisinde, bu üç boyutlu dünyada bilimsel kaidelerin olduğu, işte ne bileyim doğa olaylarının belirli olduğu bir ortamda doğaüstü şeyler görmediğimizde, insanların öldüğünü, insanın acı çektiğini fark ettiğimiz zaman Tanrı'nın olmadığını düşünmek çok kolay. Doğal bir eğilim olarak geliyor aslında. Aslında Tanrı'nın var olduğu özellikle kutsal kitaba baktığımızda çok nettir. Yani kutsal kitap hiçbir zaman Tanrı'nın yokluğunu tartışmaz. Yani evet. Kutsal kitap yaratılıştan itibaren başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diye başlar. Asla ama asla Tanrı'nın varlığını bir problem haline getirmez. Çünkü kutsal kitap biliyoruz ki Tanrı'nın sözüdür. Hı-hı. Tanrı'nın kendisiyle ilgili verdiği bir sözdür. Üstelik Tanrı'nın sözünde özellikle mesela Mezmurlar 53'te diyor ki birinci ayette akılsız içinden Tanrı yok der. Yani Tanrı yok diyen, yani ateos diyen kişi, ateist kişi aslında Tanrı'nın gözünde akılsızdır. Yani dünya gözünde çok akıllı insanlar olabilirler. Eğitimli bilim adamları vardır. Bunlar kendilerini gerçekten ateist olarak tanımlıyorlar. Hatta ateist olmaktan gurur duyuyorlar. Bir tanrıyı reddetmiş olmak onlara entelektüel bir zevk veriyor. Çünkü neden? Kendi hayatlarının kontrolünün kendilerinde olduğu düşüncesi insana bir sahte de olsa bir tatmin hissi vermekte. Fakat bu insanlar için Tanrı'nın sözü akılsız diye görmektedir. Niye akılsız diye görmektedir diye düşündüğümde aslında Daniel, baktığın zaman mesela bir soru sormak istiyorum. Siz mutlaka biliyorsunuz, çok güzel tablolar vardır değil mi? Sanat eserleri vardır.
3: Evet.
7: Örneğin Mona Lisa değil mi? Mesela Leonardo da Vinci'nin harika bir tablosu. İşte ne bileyim Van Gogh diye bir ressam var. Edgar Degas diye bir ressam var. Ya da edebiyat eserleri var değil mi? Farklı farklı kültürlerde kitaplar, romanlar var. Şimdi siz bunlara baktığınızda ya da bunları incelediğinizde diyebilir miyiz ki bunlar kendiliğinden var oldu? Yani bunu demek aslında ne kadar büyük bir saçmalık değil mi?
3: Kesinlikle.
7: Yani hani aslında Tanrı'nın akılsızdır derken kastettiği şey bu. Çünkü ortada bir yaratılış var, ortada bir düzen var, ortada bir kaide var, bir devran var. O devran belli bir kurallar bütünü içerisinde dönüyor. Yani müthiş bir düzen var, kaos yok. Hı hı. Şimdi siz bütün bunları gördükten sonra bunların bir teostan bağımsız, bir tanrıdan bağımsız oluverdiğini düşündüğünüzde maalesef dünyada bunu entelektüelizm olarak görüyorlar. Hı hı. Sanki bir takım şans faktörleriyle bütün bu devran kendiliğinden amaçsız bir şekilde oluşmuş. Halbuki bu gerçekten akılsızlık. Nasıl ki bir kutu boyayı siz karıştırıp da duvara attığınızda Mona Lisa çıkmıyorsa meydana. Hı hı. Yani değil mi? Bu ne kadar büyük bir saçmalık. Şimdi ben evet. Mona Lisa'ya bakacağım ve diyeceğim şunu hayal edin. Ya bu boyalar ne güzel atılmış da böyle kendi kendine Mona Lisa çıkmış. Ya derler ki sen deli misin arkadaş? Yani sen anlamıyor musun? Bir ressam görmüş, bakmış, incelemiş, deneyim etmiş, renkleri karıştırmış, tonları ayarlamış, birine işte bir bakarak müthiş bir portre çizmiş, arkada nehirler yapmış, vadiler yapmış. Yani bunun bir sanatçının eseri olduğunu sen anlamaz mısın diye ve sormaları haklarıdır. Şimdi ben de bunu ateistlere sormak istiyorum. Yani çoğu zaman ateist arkadaşlarla konuştuğumda, yani değerli arkadaşım, gerçekten bütün bu evrenin şans eseri olduğuna sen nasıl inanabiliyorsun? Gerçekten Tanrı çünkü genel vahiy ve özel vahiy diye kavramlarla bize konuşuyor. Genel vahiy dediğimizde aslında doğa aracılığıyla bize konuşmasıdır. Yani biz doğaya baktığımızda, denizlere, göllere, dağlara, değil mi, ovalara, güzelliklere baktığımızda içimizde düşündüğümüz ilk şey ne oluyor? Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel yaratılmış. Aslında ilk ses bize bunu söylüyor. Yani ne kadar güzel bir kainatta yaşıyoruz. Hı-hı. Aslında bu ilk ses bize Tanrı'yı işaret ediyor. Vicdanımız Tanrı'ya tanıklık ediyor. Bir yaratıcının olduğunu biz vicdanımızda doğaya bakarak algılayabiliyoruz. Ve bu bir genel vahidir işte. Hı hı. Yani o nedenle genel vahiden sonra Tanrı'nın var olduğunu anladıktan sonra özel vahiyle, onun sözüne, kutsal kitaba baktığımızda onun kim olduğunu anlıyoruz. Yani ateizmi kısacası ilk bir başlangıç olarak söylemem gerekirse kutsal kitap akılsızlık olarak niteliyor. Fakat günümüz dünyasında özellikle bilim çevrelerinde ateizm maalesef sanki bir akıllılık, diğer sıradan insanların üzerinde bir entelektüel bir üstünlük sanki payesi gibi tanıtılmaktadır, hı, maalesef.
3: Yani senin verdiğin örneği şunu da verebiliriz. Örneğin bir saati düşünün. Saatin içinde birçok işte akrebiydi, yelkovanıydı, oradaki birçok parçacıklarıydı. Yani bunların hepsinin kendi başlarına gelip de saati oluşturmaları, o saatin bütün parçalarının bir araya gelmesi çok zor bir şey olmayacak.
7: Doğru.
3: Bir şey zaten.
7: Kör saatçi örneği zaten.
3: Değil mi?
7: Verilir.
3: Yani sonuçta bu bir şekilde bir araya getiren birileri olmalı. Tabii ki herhalde ateist olanlar bu evrenin bu kadar düzenli bir şekilde işlediğine karşı gelebilirler ya da farklı teoriler ortaya sürebilirler, ama görünen o ki dediğin gibi gerçekten dünyada bir düzen var. Dünyanın, evrenin bir düzeni var bir şekilde. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, yani yüzyıllardır bu böyle devam etmektedir. Dolayısıyla bunun arkasında bir gücün olması kesinlikle gereklidir diye ben de açıkçası düşünüyorum.
0: Şimdi ben bir şey çok merak ettim. Ya sonuçta biz kilisede hizmet eden insanlarız. Yani sizler iki önder, iki pastör, iki kilise ihtiyar olarak kilisenize çok kişiler geliyor. Ya gençler genelde her hafta gelen gençlerin bazıları şöyle oluyor. Geliyor, ben bir zamanlar işte Yahudiydim, bir zamanlar Hristiyandım, bir zamanlar Müslümandım. Ama artık hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü ben ateistim ya da deistim. Deist konusunu birazdan konuşacağız ama bir gencin bunu söyleyebilmesi için muhakkak onu etkileyen bir şey olmalı. Bir travma olmalı ya da bir baskı olmalı, daha başka bir şey olmalı. Aklınıza ne geliyor yani bununla ilgili? Alper, sen ne düşünüyorsun? Çok paylaşıyorsun Tanrı sözünü, ya da Daniel, aklına geliyorsa bir şey sen de söyleyebilirsin ama biraz bu konuyu açabilir miyiz? Genç olmayabilir, bu yaşlı biri de olabilir veya ergen veya 12-13 yaşındaki bir genç çocuk da olabilir. Bunu çok görüyoruz ve şu anda Türkiye'de bu çok arttı.
3: Yani şeyi bence söyleyeyim, sonra sözü sana bırakayım Alper. Dinle bilim arasında bir çelişki olduğunu düşünen, tabii din deyince bunu da konuşmak gerekiyor, din deyince ne anlıyoruz diye. Ama belki kitaplar konusunda, yani kutsal kitapla bilim arasında bir çelişki olduğunu düşünen insanlar olabiliyor. Bu da yorumlardan kaynaklanıyor. Çünkü Tanrı'nın sözüyle bilim kesinlikle çelişmez, ama biz maalesef farklı şekillerde bunu yorumlayabiliyoruz. Ve yanlış yorumladığımız zaman biz de gerçekten ateist olabiliriz. Belki farklı şekillerde düşünebiliriz, deist olabiliriz. O yüzden kutsal kitabı çok iyi yorumlamayı bilmemiz, anlamamız, bu konularda dersler, eğitimler almamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yani din ve bilim arasında bazı çelişkiler insanları gördükleri zaman kendi kafalarına göre ya da işte yaratan, evreni yaratan Tanrı'nın dünyada olan bu kadar ahlaksızlıklar, adaletsizlikler, haksızlıklar, bunları gördükleri zaman hani yaratan Tanrı niye müdahale etmiyor, nerede bu Tanrı diye sordukları zamanda da tabii ki dinsizliğe ya da ateistliğe, deistliğe doğru yöneldiklerini düşünebiliriz.
0: Evet, Daniel'in yorumu böyleydi. İşte burada da ben araya girmek istiyorum. Size bunu sormak istiyorum. Bizim de çocuklarımız var ama şimdi birazdan ara vereceğiz. İsterseniz arada da bunu konuşalım. Size genel bir soru sormak istiyorum. Çocuklarımız olduğu için ve başkalarının da çocukları olduğu için. Tabii ki ateizm ve deizm bir

0: Sonra hemen araya gidelim. Arada ne konuşacağımızı da karar vermiş oluruz.
1: Yani Daniel'in yaptığı tespitler çok doğru. Özellikle bizim de kiliseye gelen gençlerle konuştuğumuzda gençler arasındaki etkin bazı düşünceler var. Özellikle kötülük sorunu. Yani bir tanrı varsa neden bu kadar kötülüğe müsaade ediyor? Bu birinci bir önemli nedenlerden biri. İkincisi de modern bilimin gelişmesiyle birlikte sanki insanların kafasında artık Tanrı'ya bir ihtiyaç kalmadığı gibi bir yanılsama ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ama daha sonra aradan sonra devam edebilirim.
2: Evet sevgili dinleyiciler, çok çabuk aktı bu zaman. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gerçek müziğin adresi.
4: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Maranata dinleyicilerimiz. Hayat et neydi?
5: Radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirler.
4: Evet, buradan özel sorularınızı bize sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa. Evet, güzel bir soru sormuştuk. Sorduğumuz soru neydi? Hadi bakalım etkin dinleme yapalım. Bakalım birbirimizi gerçekten dinliyor muyuz? Alper, arada ne sormuştum ben size?
6: Sorduğun soru şuydu Sedat'cığım. Biz çocuklarımızı aslında temelde nasıl koruyabiliriz ve bu gençler neden ateizme yöneliyorlar? Bizim bunları bu yoldan ayırmamız için yapabileceklerimiz nelerdir? Evet, bu konuya ben o zaman bu soruya devam edebilirim isterseniz. Tabii ki biz imanlılar olarak dünyadan ayrı bir konumdayız. Yani Rab bizi ne diyor? Dünyadan çıkıp ayrılmamızı istiyor. Zaten Hristiyan demek aslında dünyadan çağrılmış olan demektir, değil mi? Kiliseyi biz bu şekilde tanımlıyoruz. Dünyadan dışarıya çağrılmış olanlar. O nedenle bizler artık dünyanın gibi düşünen insanlar değiliz. Dünya gerçekten Tanrı'nın yönetiminde yaşamadığı için, günahları içinde kaldığı için bu günah onların düşüncelerini etkilemekte. Yani biz bunu kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Yani bir yerde günah işliyorsa, bir zihinde günah egemenlik sürüyorsa o zaten o zihin Tanrı'yı yüceltemez. Yani o yürekte Tanrı yaşamadığı için doğal olarak tanrısızlık ya da Tanrı tanımamak çok normal gelir. Ama bizler için bu böyle değil. Biz Tanrı'nın varlığını onun ruhuyla, sözüyle biliyoruz. Ondan öğreniyoruz. Ve bizim yapmamız gerekenler de çocuklarımızı aynı şekilde Tanrı'nın sözüne yönlendirmek olmalıdır. Çünkü insanı özgür kılan tek şey Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözüne iman ettiğimizde düşüncelerimiz yenilenir ve biz bu ateizm belasından, ki yani bu 21. yüzyılın bir vebası olarak ben görüyorum ateizmi, ruhsal bir veba olarak gençleri zehirlediğini düşünüyorum. Bundan tek çözüm Tanrı'nın sözünü iyi bilmekten geçiyor.
5: Aslında senin dediğin gibi tabii ki

0: Düşündüğümüz zaman ateist olan kişilerin haklı olarak kendilerine göre savunduğu, düşündüğü, mantıklı kendilerine göre gerekçeleri vardır. Ancak dediğin gibi kutsal kitapta da bize haklı olarak bizim de savunduğumuz gerçeklerden bahsediyor. Dediğin gibi bir ayet okumak istiyorum. Örneğin 1. Yuhanna 1. bölümde diyor ki, yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz diye yazıyor. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz diyor Yuhanna'da. O zaman şunu diyebiliriz ki, evet biz bir Tanrı'ya inanıyoruz. Tanrı kendisini İsa Mesih aracılığıyla bize gösterdi, bize tanıttı. Onun oğlu olan İsa Mesih bu dünyaya gelerek kendi varlığını aslında bize göstermiş oldu. Ve öğrenciler, yani Yuhanna'da bunu söylüyorlar. Biz bunu yaşadık. Gözlerimizle gördük, seyrettik, elimizle dokunduk. Yani bu tamamen kanıtlanmış olan, dünyaya gelmiş olan Tanrı'nın İsa Mesih'te kendisini gösterdiği bu varlığı biz görmüş, yaşamış ve aynı zamanda hayatlarımızda görmüş oluyoruz, hissetmiş oluyoruz. Tanrı'nın gücünü, Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın yaşamlarımızda nasıl işlediğini, bizleri nasıl değiştirdiğini, bizlerin hayatında neler yaptığını ve onun mucizelerini biz görmüş oluyoruz. O yüzden de gerçekten Tanrı'ya inanıyoruz.
1: Evet, o zaman programımıza en heyecanlı yerden devam ediyoruz. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum Alper'cim. Şu an karşımda gülüyorsun çünkü herhalde beni sevdiğin için bu gülüş oradan geliyor. Ya şimdi hakikaten benim kafam çok karışıyor. Yani bu kadar harikalar var, bu kadar güzellikler var. İnsanlar bu güzellikleri, doğayı, yapılanları ve sen boya örneğini verdin, tablo örneğini verdin. Her şey kendi kendine oluşmaz, bir yaratıcı vardır dedin. Ama gel gelelim ki insanlar buna inanmakta zorluk çekiyor ve bunu yani bir profesör yapıyor. Yani hayranlıkla dinlediğimiz profesörün ateist olduğunu, deist olduğunu duyuyoruz. Veya çok ünlü bir sanatçı veya çok örnek aldığımız biri. Biraz daha ekstrem örnek veriyorum. Nasıl bir etki ki bu? Bu insanlar bu şekilde inanıyor. Yani umutsuzluk var inançta mı demek anlamına geliyor bu. Yani ben inanırsam ne işime yarayacak bu arkadaş? Yani ben Allah'a inandım, Tanrı'ya inandım, işte Yeşua'ya inandım. Yani inanmak istemiyorum. Ben hayatım zaten, ben kendi hayatımı kururum. Kendi umudumu kendim yaratırım. Benim hayatım böyle. İnanca da ihtiyacım yok, Tanrı'ya da ihtiyacım yok. Bu şekilde mi düşünüyor bu insanlar yoksa başka şeyler mi?
2: Evet, bu da çok önemli bir faktör Sedat, dediğin gibi. Ya özellikle ben düşündüğümde hesap vermek zorunda olmamak. Yani insanlar bundan kaçıyorlar. Çünkü bir Tanrı'nın varlığını kabul etmek ahlaki olarak bir sorumluluk gerektiriyor. Yani vicdanlarında duydukları bazı acılar, bazı azaplar, günahın getirdiği, aslında doğal olarak herkeste bir vicdan olduğunu biliyoruz. Ve vicdan da aslında genel vahyin bir parçasıdır. Hani başlangıçta demiştim, genel vahiy doğada vardır. Baktığımızda Tanrı'nın varlığını algılayabiliyoruz doğaya. Ama aynı zamanda bizim yüreklerimizde vicdan denen bir olgu var. Bu vicdan bizi her zaman doğru olana yönlendirmek üzere kırık da olsa, bozuk da olsa bir pusula görevi görmektedir. Ve günah işleyen ya da kötülük yapan bir kişi gerçekten vicdanında bir sıkıntı çeker. Bazen bir azap duyar. Yaptığından dolayı pişmanlık duyar, değil mi? Bunlar herkes için geçerlidir. Bu kişinin imanlı, imansız, dindar, ateist olması fark etmez. Herkes vicdan sahibidir. Ama Tanrı'nın var olduğunu kabul ettiğimizde, o zaman bir gün bir Tanrı tarafından yargılanacağımız sonucu da doğal olarak gelmekte. Sanırım insanlar bir yüce varlığa hesap vermek istemedikleri için Tanrı'yı yok saymakta çok aceleci davranıyorlar diye düşünüyorum. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Yaklaşık 300-400 yıl önceye gittiğimizde aslında ateizmin çok çok daha düşük seviyelerde olduğunu görebiliriz. Yani ateizm daha çok modern bilimin ilk çıkışıyla birlikte ortaya çıkmış. Yani Darwinizmin yükselmesi. Evet. Hani Darwin'in meşhur bir kitabı vardır, Türlerin Kökeni. Ve onunla birlikte evrim inanışının ortaya çıkmasıyla birlikte sanki doğal seleksiyon yoluyla bütün varlıkların daha düşük primatlardan daha yüksek seviyelere doğru adım adım evrildiğini söyleyen bir inanç çok moda haline geldi. Özellikle 17. 18. yüzyıllardan itibaren o dönem sanayi devrimin de özellikle batıda yükselişe geçmişti. Artık yavaş yavaş din ikincil sınıfa, ikincil bir öneme kavuşmuştu. Aileler içerisinde bilgi, bilim, sanayi, daha yüksek standartta yaşamak gibi kavramlar artık Tanrı'nın önüne yavaş yavaş geçmeye başladı. Yoksa ben gerçekten ateizmin son 300-400 yılın meselesi olduğunu ama ondan önceki çağlarda yaşamış insanların gerçek Tanrı'ya olmasa bile hani sahte ilahlara kulluk ettiğini, değil mi? Biz biliyoruz, geçmiş kavimlere baktığımızda işte arkeolojik kazılarda görüyoruz. Putlar bulunuyor, farklı farklı nesneler bulunuyor. Anlıyoruz ki insanlar o dönemlerde de bir şeylere tapınma ihtiyacı hissetmişler. Yani o dönemlerde ateist olduğunu söyleyen insan bence çok çok çok azdı. Gerçek Tanrı'ya tabii ki inananlar yoktu o zaman da. Ama en azından bir ruhsal varlığa, kendilerinden üstün olan bir güce inanma ihtiyacı eski çağlardan beri vardı. Ama ne zaman ki biz bu işte bu özellikle sanayi devrimi ve modern bilimin gelişme dönemine geldik, bilimin popülaritesiyle birlikte sanki bilim Tanrı'nın yerini alırmış gibi bir düşünce peydahlanıyor insanların kafasında. Yani bir de şu da var, sanki biz Tanrı'yı bilemediğimiz şeylerin bir açıklaması olarak yaratmışız gibi düşünüyorlar. Ya da işte bizim korkularımız var. Bu korkularımızla biz kendimiz başa çıkamıyoruz. Bu yüzden bu korkularımızı Tanrı'ya havale ederek kaçıyormuşuz gibi. Yani günümüzde ateistler imanları aslında biraz küçümseyerek bakıyorlar. Siz bu hayatın gerçekleriyle mücadele edemiyorsunuz. Yeterince cesur olamıyorsunuz. O nedenle bir Tanrı kavramının arkasına sığınmışsınız. Bütün sorunlarınızı bu Tanrı çözsün gibi bir yanılsama içerisinde kalıyorlar. Ve bizim aslında mücadele etmemiz gereken fikirler bunlar.
0: Evet, dediğin gibi Alper, aslında çok ilginç. Neden eski çağlardaki insanlar da, yani çoğu herhalde, bir şeye inanma ihtiyacı duymuşlar. Dediğin gibi işte güneşe, aya, yıldızlara, birçok şeye, birçok tanrılara, kendi yarattıkları putlara da tapılmışlar ve bunlara da bir, yani bir inanma, başka kendilerinden daha güçlü olan bir şeye inanma güdüsü var. Aslında biz bunu şöyle açıklıyoruz. Yani kutsal kitaba da Barak baktığımız zaman Tanrı insanın içinde, yani bunu birçok Hristiyan babaları, kilise babaları da söylüyorlar. Tanrı insanın içinde bir boşluk yarattı. Bu boşluk aslında ancak Tanrı'yla dolabilir. Dolayısıyla Tanrı olmadan yüreklerindeki bu boşluk çok fazla dolamayacaktır. Ama dediğin gibi daha sonraki yüzyıllarda bilim ve inanç, iman daha doğrusu, sanki birbirinden tamamen ayrı bir şeymiş gibi düşünülmüş bir şekilde. Tabii ki bilim iyidir ve bilimin kullanılması gerekiyor ama bilim ve iman birbirinden tamamen farklı şeyler olarak görülse bile düşman değildirler. Bunu belki söylememiz gerekiyor. Sanki bilimsel düşünen kişi imana sahip olamaz. Direkt olarak muhtemelen ateist olur, agnostik olur ya da deist olur gibi düşünülüyor. Evet. Ama birçok aslında Tanrı ateist olan insanların da dediğin gibi doğaya baktıkları zaman, dünyadaki düzene baktıkları zaman bir şekilde Tanrı'ya geri döndüklerini, Tanrı'nın varlığını anladıklarını da söyleyebiliyoruz.
1: Bir de enteresan bir şey, bu ateizmle ilgili birazcık araştırma yaptım ve ne zaman başladığı konusunda antik Yunan'daki ateizm, yani antik Yunan'daki ateizm herhalde biraz daha farklıydı. Bilmiyorum, aynı temel öğeleri derinlemesine incelemek lazım. Sokrates düşünce temellerini atmış olsa da aslında milattan 5. yüzyılda, yani İsa'dan önce başlıyor bu olay, doğru anladıysam. Diagoras, yani mistizm ve onunla beraber getirdiği, çok güçlü bir şekilde irdelediği bilinen bir şeymiş bu ateistlik. O zaman dönemden başlayan. O zaman demek ki Roma döneminde bu çok popüler bir inançtı, doğru mu? Yani Romalılar herhalde ateist çok vardı ve tanrılara inanıyorlardı ama bilinmeyen tanrıya diye bir yer vardı, hatırlar mısın? Paulus'un Elçinin İşleri kitabında. Onu da oradan bir bağlantı yapabilir miyiz?
2: Yani aslında ben ateist denildiği zaman Sedat, hiçbir tanrıya inanmayan olarak anlıyorum. Sadece kutsal kitabın gerçek tanrısına değil, evet, hiçbir ruhsal güce, hiçbir ruhsal yüce varlığa yani parantez içinde söylüyorum, inanmayan demektir. Yani o, ben eski Atinalılara ya da Romalılara baktığımda onların dahi çok çoğunluğunda vardı, bir tanrı inancı olduğunu düşünüyorum. Yani politeist diyebiliriz aslında. Onlar ateist politeist, değildi ama politeistti, çok tanrıcıydı. Yani o nedenle ateizm benim bildiğim kadarıyla, tabii sen araştırmışsın ama, çok antik çağlarda var olması çok güçlü bir öğreti olduğunu düşünmüyorum.
1: Anladım. O zaman programımızın sonuna yaklaşıyoruz da, buradan bizi dinleyen, inanç konusunda sorgulayan ve hala Tanrı inancı konusunda kafasının karıştığını düşünen ve ne yapacağını bilmeyen, İsa Mesih'i belki tanımak isteyen ya da İsa Mesih'in ateizmle ilgili düşüncesi ne olurdu, bana nasıl destek olurdu diye, yani buradan Radyo Manata dinleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey olsaydı ne söylemek isterdiniz?
0: Evet, ben şunu söyleyebilirim. Bizim inandığımız Tanrı gerçekten kendini gösteren, kendisini tanıtmak isteyen bir Tanrı'dır. Yaşayan ve diri olan bir Tanrı'dır. Bunu birçok programlarımızda söylemiştik. O yüzden tabii ki Tanrı var ve Tanrı'nın sözü var, kutsal kitap var. Eğer bir kişi bütün yüreğiyle, bütün samimiyetiyle, bütün içtenliğiyle eğer bir Tanrı var mı yok mu diye Tanrı'ya giderse ve ona sorarsa, derse ki Tanrım sen var mısın? Sen yaşıyor musun? Sen kendini bana göstert. Seni tanımak istiyorum eğer varsan diye dua ettiği zaman, ben bir şekilde Tanrı'nın ona yanıt vereceğini, bir şekilde ona konuşacağını düşünüyorum. Tabii ki bununla beraber kutsal kitabı da okuması lazım. Çünkü gerçek yaşayan Tanrı'nın orada olduğunu görüyoruz. Sözlerinin orada olduğunu görüyoruz. O yüzden Tanrı'ya sorsun. Tanrım sen var mısın? Yaşıyor musun? Gerçek misin? Ve Tanrı ona kesinlikle cevap verecektir.
1: Ve bunu da söylemek lazım tabii ki, İsa özellikle bizim günahlarımızın cezasını ödemek için çarmıhta öldü ve bizim hak ettiğimiz cezayı kendi üzerine alarak bizim yerimize öldü. Onun ölümden dirilmesi, İsa'nın ölümünden dirilmesi günahlarımızın bedelini ödemek için yeterli olduğunu bizlere kanıtladı. O zaman sen ne düşünüyorsun son olarak, ne tavsiye ediyorsun bizi dinleyen Radyo Manata dinleyicilerine?
2: Evet, değerli dinleyicilerimize ben de Tanrı'nın sözünden bir hatırlatma yaparak aslında teşvik etmek istiyorum. Tanrı diyor ki bir yerde, halkın bilgisizlik yüzünden mahvoldu. Yani bilgisizlik olduğu zaman, Tanrı bilgisi olmadığı zaman biz kayboluyoruz gerçekten. Ve şu var, mesela özellikle soruyorlar, kötülük varsa bu dünyada Tanrı nerede? Neden Tanrı bir şey yapmıyor? Bu aslında ilahiyat görüşümüzün yanlışlığı ile ilgili bir şey. Yani biz sadece kötülük var diye Tanrı'yı reddediyorsak bu hatalı bir görüş olur. Biz öncelikle Tanrı'nın bize verdiği kutsal kitaba bakmalıyız. Bir Tanrı varsa ki vardır, o bize konuşmuştur. Konuşmasını kutsal kitap aracılığıyla yapmıştır. 1500 yıldan uzun bir süre boyunca 40 ayrı peygambere indirilerek yazılmış olan mükemmel ve kusursuz bir uyum içerisinde olan kutsal kitap, Tanrı'nın varlığının aslında birincil kanıtıdır. Ya özellikle İsrail tarihine de baktığımızda, İsrail'in nasıl bir ulus olarak var olduğu, nasıl Mısır'dan çıktığı ve gerçekten şunu da şimdi hatırladım Sedat, bunu da söylemek istiyorum.
1: Evet.
2: Özellikle geçmişte olan bir olay, sanırım bir Rus çarı bir rahibi çağırmış ve de ona şöyle bir soru sormuş. Tanrı'nın var olduğunu bana nasıl ispatlayabilirsin? Ve bu rahip düşündükten sonra şöyle demiş: sayın çarım, İsrail tarihine bakmanızı öneririm. Yani İsrail'in gerçekten tarihte çok özel bir yeri var ve gerçekten İsrail yüzyıllar boyunca Tanrı'nın eli altında var olmuş bir halktır. Günümüze kadar varlığını korumuştur. O dönemdeki Asurlular, Babililer gibi onların çağdaşları tarihin sayfalarına karışmasına rağmen İsrail günümüze kadar bir halk olarak korunmuştur. Halen daha katışıksız bir şekilde ülkelerinde yaşamaktadırlar. Başlarına gelen onca sürgün, onca felakete rağmen, yani gerçekten burada doğaüstü bir iş var. Tanrı'nın tarihte mutlaka çalıştığını biz aslında yürekten, yüreğimizi açarak, içtenlikle incelediğimizde görebiliriz. O yüzden ben dinleyicilerimize mutlaka kutsal kitap edinin, kutsal kitap okuyun, kutsal kitabın sayfalarında aradığınız Tanrı'yı bulacaksınız demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Alper. Evet, programımızın sonuna geldik. 30 dakikanın çabuk geçmiş, önemli bir konuydu. Birinci bölümü bitirdik aslında ateizmle ilgili. Diğer ikinci bölümde deizmi konuşacağız. Nedir? Bugün ateizmin ne olduğunu ve nasıl başladığını, bizlere olan etkisini ve bizlere olan zararlarını, Türkiye'ye olan zararlarını, dünyaya olan zararlarını, inanç açısından, tanrısal açıdan bize getirdikleri ve vermedikleri bu konularda birazcık anlamaya çalıştık. 30 dakikaya bu kadar sığdırdık sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programda, Radyo Maranata programında buluşmak üzere lütfen sorularınız için
0: hayat@radyomaranata.com'a yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Esenlikle.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Markos 3. Bölüm.
1: Eli sakat bir adam iyileştiriliyor. İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla Şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adama "Kalk öne çık" dedi. Sonra havradakilere "Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama "Elini uzat" dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar. İsa Celile Gölü'nün kıyısında. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar, Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı. İsa 12 elçisini seçiyor. İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedin'in oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa ve Baal Zebul. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise Baal Zebul onun içine girmiş ve cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan, şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri "Onda kötü ruh var" dedikleri için söyledi. İsa'nın annesiyle kardeşleri. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular. Haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları "Bak" dediler. "Annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi. "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: Markos 4. Bölüm.
1: Tohum benzetmesi. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. Benzetmelerin amacı. 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerinin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi: Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Tohum benzetmesi açıklanıyor. İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenlerse, işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenlerse sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. Kandil kandilliğe konur. Onlara, kandili tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandilliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Filizlenen tohum benzetmesi. Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur, gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir. Hardal tanesi benzetmesi. İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte, ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki, kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. İsa fırtınayı yatıştırıyor. O gün akşam olunca öğrencilerine, "Karşı yakaya geçelim," dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, "Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle, "Sus, sakin ol," dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlarsa büyük korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" dediler.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

onunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: bitti ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk sahibi olmakla ilgili yaklaşımı nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç. Çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmazsa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Yoksa kim ister sürekli ağlayan, sürekli ihtiyaç içerisinde olan, sürekli altını değiştirdiğiniz, sürekli ilgilenmek zorunda olduğunuz varlıkla vakit geçirmek, yorulmak, geceler uykusuz kalmak, işte rezene çayı alayım da biraz gazı gitsin, yok dişi çıkartıyor şimdi biraz kendisine ağrı kesici süreyim diyen çocuklar niye uğraşasınız?
0: Evet.
1: Ancak o sorumluluk Tanrı'nın bizimle nasıl uğraştığını gösteriyor. Tanrı da bizimle bir baba gibi uğraşıyor.
0: Evet.
1: Göksel babamızın uğraştığı gibi uğraşıyoruz aslında yersel çocuklarımızla. Aslında kutsal kitap bizi o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
0: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz, Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum yöntemleri, doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlakı açısından, doğum kontrolünü?
1: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi. ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir. Ve o hayatı devam edebilmesi için, o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip. Anayasal bir haktır bu. Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
0: Evet.
1: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerine çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
0: Evet.
1: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak protestanlar, protestan kilisesi bunu evlilik için sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var, üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var, özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar. Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine protestanlar sıcak bakıyorlar. Ancak yaptığınız şey Tanrı'nın hikmetine uygun mu? İlk önce onu düşünmeniz lazım. Yoksa niyetiniz nedir?
0: Evet.
1: Tanrı'ya bir isyan mı? İşte bu çocuğu aldıracağım. Çünkü Tanrı bana kaç tane çocuk verdi ve hiç yardım etmedi gibi bir isyanda mısınız? Yüreğinizin niyeti ne? Bu aklen alınmış, hikmetli bir alınmış, sorumlulukla alınmış bir karar mı? Eğer ki bunlar varsa doğum kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer içerisinde bir sorumluluk, hikmet ve anlayış ve tanrısal bir bilgelik varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri kabul edilmeyebilir.
0: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve on emir içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında yani hamile kaldığında bir kadın orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
1: Cinayettir, aynen.
0: Evet, Tanrı'nın gözünde adam öldürmek çünkü... Zaten onun emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
1: Evet.
0: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım. Onun için hangileri aslında, hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters, o zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
1: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette, 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var. Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor. Ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
0: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor, bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
1: Aynen ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor, yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor veya kadına bu iş düşüyor, o da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemdir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor. Hı-hı. Ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan, gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız bu hiç hikmetli davranmadığınız anlamına gelir. Demin 1. Korintiler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Hı hı. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. Uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve, kendine bakamayan bir çocuk, gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum. Doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
1: Değil, değil. Yani şu da olabilir. Mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali... kafatası içerisine suyun dolması ve çocuk engelli doğacaktı. Doktor dedi yani onu alalım. Çocuğu alalım. Ama onlar istemedi. Ben ailesi dedi ki biz bakacağız.

0: şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
1: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolü ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Ya şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Ona benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane çocuğu çağırıyor. Ortaya dikiyor. Diyor ki herhangi biriniz bu çocuk yüreğine sahip olmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksiniz. Bir çocuktan öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle Tanrı ile ilgili. İsa Mesih'in egemenlik açısından egemenliğe girişi, bir çocuğun yüreğine benzetmesi bizim için önemlidir. Eğer Tanrı'yı anlamak istiyorsanız, yani İsa Mesih'i tanımak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, Tanrı yüreğini ancak bir çocukta görebiliyorsunuz. Baba olduğunuz zaman Tanrı'yı anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ya kardeşim paramız yok, pulumuz yok. Ya sen diyorsun ki çocuk sahibi ol. Tabii ki bunu sorumluluk içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak buradaki niyet, ben yaşamıma bakayım kardeşim, istediğim gibi gezeyim, tozayım, ne eşime karşı bir sorumluluğum olsun, ne evlilik sorumluluğunu, ne ahlak sorumluluğunu taşıyayım, ne çocuğun sorumluluğunu taşıyayım, yok okuluymuş, yok bilmem neymiş, uğraşmayayım diyorsanız, burada Tanrı'ya bir isyan var. Hı. Değil mi? Çünkü siz kedi ve köpekten, o çocuktan aldığınız anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü önünde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbürsü gün ondan bakıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil. Çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken

0: kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında ve annenizle, annenle konuştuğunda isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı,
1: evet, daha zor.
0: Daha da zor. İşte yok o şeylerde, anaokullarında çocuklar kalıyorlar. Yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada, anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de bir maliyeti var, değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Yani işte okula gidecek, okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkıyla ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i, oğlum diye seslendi, İsa Mesih'i dünyaya kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
1: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Hı. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
0: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa, tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
1: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde, baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
0: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Hı hı. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani, hı-hı, yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük, demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise, eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise kardeşim kusura bakmasın, kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
1: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
0: Tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi, vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir. Hı hı. O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur, bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse ben bilmiyordum, haberim yoktu diyemez.
1: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar.
0: Mesela
1: değişebilir.
0: Bir örnek var mı aklında?
1: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken kimisi için gayet normal, yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
0: Ya şimdi değerli kardeşim, flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz, arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Mesela kişi yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi, tecavüze uğramış, hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok, hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Kadının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım alacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor, yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Evet. Devam mı ettireceğim? Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı?
1: Evet.
0: Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Evet. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben, diyecek ki ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani şimdi şuna söylediği gibi ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir Tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir Tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez.
1: Evet.
0: Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
1: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki, aslında sadece anne de değil babalar da yani evet, aile bireyleri de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Hmm. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Hmm. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Hmm. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da, ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Hı-hı. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i Raf ve Kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor bu konuda.
0: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giyinmeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için. Kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak evet. Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
1: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
0: evet,
1: için.
0: Evet ve çok yüksektir.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
0: Evet.
1: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
0: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
1: Lütfen.
0: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Hı hı. Eşin ortak kararı gerekiyor.
1: Evet.
0: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız. Artık ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz, artık çocuk değilsiniz, büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız, sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle. Hı hı. Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur, ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil, gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle yapmanız gerekiyor.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. Kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
0: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
1: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
0: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
1: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata. Günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten, kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih, görkemli tahtına yükseldi. Rab ve Kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Elçi Pavlus önemli ve gizemli bir şahsiyet. Gerçekten bu şahsiyetin yaşam hikayesine bu programda odaklanmak istiyoruz. Çünkü farklı bir yaşam hikayesi var. Kiliseye zulmeden biriyken bambaşka bir dönüşüm yaşayıp aslında Mesih'in elçilerinden biri olan ve en büyük hizmetkarlardan biri olan Pavlus'u görüyoruz. Haliyle bu da belki akıllarda soru işaretlerini de kafalarda oluşturabiliyor. Bununla alakalı noktalara bu programda değinmek istiyoruz. Pavlus'un geçmişi hakkında biraz bahsetmek istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Pavlus hakkında belki biraz konuşmamız gerekiyor. Pavlus kimdir? Onun geçmişi nedir? Bir önceki programda aslında Saul olduğunu, Tarsuslu Saul olduğundan bahsettik. Mesela Pavlus kendisini nasıl tanıtıyor kendi sözleriyle? Belki ona bakmamız gerekebilir, George Bey.
1: Evet, önemli bir sorudur. Çünkü yine bu programlarda ele almaya çalıştığımız gibi Pavlus'un geçmişi veya kimliği hakkında bir sürü iddialar var. Burada özellikle Sayın Çinasi Gündüz'ün iddialarına cevap vermeye çalışırken Pavlus'un yaşamı, onun yetiştiği çevre vesaire kültürel geri planı ile ilgili birçok şey yazıyor. Ama kendi sözleriyle Pavlus'u soracak olursak, bakacak olursak sorduğun gibi kendisi açıklıyor. Ben Ferisiyim diyor, Yahudiyim. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, İsrail'in 12 oymağından birinden Benyamin. Özbeöz İbraniyim diyor. Mesela bunu Filipililere yazdığı mektupta 3. bölümden okuyorum. Kutsal yasaya, yani Tevrat'ta, Tora'ya bağlılık derseniz Ferisiydim. Ferisiler işte o dönemde en... Bugünkü Ortodoks Yahudilere benzer biraz, çok bağlı, çok kuralcı ve Tevrat yorumlama sanatına, Midraş denilen yaklaşımlara çok önem veren Ferisiydi. Yani, ama aynı zamanda diyor ki gayret derseniz kilise zulmeden biriydim. Ama esas geçmişi, çocukluğu. Tarsus'ta büyüdüğünü söylüyor. Tarsus'taydı, Tarsusluydu. Kılıkya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada, yani burada derken Yeruşalim'de, daha sonra Kudüs'e taşınıyor. Kaç yaşta olduğunu bilmiyoruz ama orada anlatıyor. Çok ünlü bir haham, diğer kayıtlarda da geçer, yani İncil dışında olan kayıtlarda geçer. Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm diyor. O zaman dini bir eğitim, Yahudilikte dini eğitimi aldı ve çok başarılı olduğu anlaşılıyor. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim diyor. Ve Tanrı için gayretli çalışan biriydim diyor. Yani o kendisi böyle anlatıyor. Daha sonra işte bu İsa ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başlıyor. O İsa'nın çarmıha gerilişinden sonra bazıları Yahudiler arasında İsa'nın ölümden dirildiğini iddia etmeye başlıyorlar. Gerçekten Mesih olduğunu söylüyorlar. Biz onu gördük diyorlar. Çarmıha gerilen Nasaralı İsa gerçekten Mesih'tir diyorlar. Ve bu hızlı bir şekilde yayılıyor ve eyvah diyor bu Ferisiler, bu kişiler, dinimiz elden gidiyor. İsa Mesih ise biz de onu çarmıha germekle suçluyuz. Bu gerçek dışı, bu yalandır. Bizim halkımızı saptırıyor diye. O grubun içinde yer aldı. Zulmeden birisi oldu.
0: O zaman aslında çok dini eğitimi yüksek bir kişi, yani Yahudi din sisteminde aslında dini eğitimi yüksek bir kişi diyebiliriz kendisine. Evet. Genç yaşta Kudüs'e gönderilmiş ailesi tarafından ve orada bahsettiğiniz Gamaliel tarafından, o dönemin en büyük hahamlarından, en ünlü hahamlarından biri olan Gamaliel tarafından eğitim almış.
1: Evet.
0: Ve kendisi de 1. Timoteos 1.13-15'te şöyle diyor: "Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim." Hı-hı. diye kendisinden bahsediyor. Ve 1. Korintiler 15.9-10'da "Ben elçilerin en önemsiziyim" diyor. Aslında elçi olduğunu da, Mesih'in elçisi olduğunu da burada vurguluyor. Ve kendi önceki yaşamında da aslında Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim diyor. Bir şekilde Paulus aslında Mesih İsa ile tanışıyor ve bir dönüşüm yaşıyor. Onun elçisi oluyor ve gerçekten kiliseye hizmet eden, Hristiyanlık için önemli bir insana dönüşüyor.
1: Evet.
0: Peki bu süreç nasıl oluyor? Yani mesela baktığımız zaman belki şeyde inmek gerekebilir. Kendisini İstefanos'un idamında da görüyoruz. İncil'de İstefanos'un idamında da Saul'un olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: O süreç nasıldı? Yani Pavlus fiziksel olarak İsa'yı gördü mü mesela o dönemde? Zulmettiği dönem nasıldı insanlara?
1: Evet. Önce olayı bir, yani bu Mesih kavramını biraz düşünmek lazım. Çünkü aynı düşünce bugün de vardır. Peygamberle ilgili işte bir yüce bir peygamber Allah'ın koruması altındadır. Yani onun böyle utanç verici bir şekilde idam edilmesi, seküler kral tarafından bir çarmıha gerilmesi mümkün değil diye düşünülüyor. Yahudiler için de o dönemde Mesih günahlara karşılık işte kurtarıcı olarak ölecek olan bir Mesih olarak çok düşünmüyorlardı. Daha çok yargı getirecek, kötülerin o kötü rejimlerini ortadan kaldıracak, doğruları ön plana koyacak, Tanrı'nın yasasını uygulatacak ve insanları o şekilde özgürlüğe kavuşturacak, İsrail'i ön plana koyacak olan bir Mesih bekliyorlardı. İsa geldiği zaman bunları yapmadı o şekilde. Evet, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, zaman doldu, tövbe edin, müjdeye inanın şeklinde duyuruyordu ama Yahya bile, onun öncüsü, İsa'nın da peygamberlerden de üstün olan budur, benim öncüm budur diye anlattı. Yahya bile bunu tam olarak kavrayamadı. Çünkü evet,
0: soruyordu, gelecek soruyor, olan sen misin?
1: Sen misin, değil misin? Çünkü hapisteydi. Hapiste yatarken hani bu sen onlara yok edecektin kralları, Tanrı'nın krallığını yerleştirecektin, kuracaktın. Hani bu böyle gidiyor, günahkarlarla ortak, yani sofrada oturuyorsun bu şekilde. Yani beklentileri karşılanmadı. Yahudi onun için, İsrail bu İsa'yı Mesih olarak kabul etmediler. Tanrı'nın gizemli tasarısını anlamadılar. Tanrı'nın kuzusu, Tanrı'nın kurbanlık kuzusu olduğunu düşünemiyorlardı. Günahkarları kendisiyle barıştırmak için Allah'ın kendisinin sunduğu bir kurban olarak o çarmıhta ölmesi gerektiğini İsa söylüyordu. Ve aynen bu gerçekleşince gerçekten öldü, gerçekten de gömüldü. 3 gün o mezarda kaldı. 3. gün ölümden dirilince öğrencileri, havarileri o zaman zihinleri açılıyor. Ve bunun böyle olması gerektiğini, gerçekten Mesih her şeyden önce bizim kurtarıcımız olarak ölmesi gerekiyor. Ve bu haberi yayıyorlar. Yahudilerin çoğu o dönemde bunu göremiyorlardı. İsa mümkün değil onun Mesih olması.
0: Onlar nasıl bir onlar nasıl bir Mesih bekliyordu?
1: İşte o dediğim o kurtarıcı tarzında, kral tarzında. Çünkü neden? Tevrat'ın veya o geçen programda anlattığımız peygamberlerin gelecekle ilgili söyledikleri şeylerde Mesih bir kereye mahsus gelecek. Ama İsa geldiği zaman birçok önceden vaat edilen birçok şey dünya barışı sağlamadı. Kötü yönetimleri ortadan kaldırmadı. onları yok etmedi. Uluslar, krallar kötülüklerini devam ediyor. Onlar onu bekliyorlardı. Ama anlamadıkları şu taraf şuydu. İsa Mesih'in iki gelişi var. Mesih bir kere geldi ve merhamet yılı, bir merhamet dönemi açılıyor insanlara. Kötülüğü yok etmeden insanları kurtarıyor. Henüz son yargıyı getirmeden o dönem açılıyor ve ikinci ölümü ve dirilişinden sonra bir daha geleceğim diyor. Benim ölmem gerekiyor, gömülmem gerekiyor, ölümden dirileceğim ve çağın sonunda tekrar geleceğim diye onları eğitiyordu. Yahudilerin çoğu böyle bir Mesih beklemiyorlardı. Birden her şeyin düzelmesi gerekir. Biraz bizim gibi sabırsız ama Mesih'in planı farklıydı. Paulus da onu kavrayamıyordu. Ta ki Mesih'le, dirilmiş olan Mesih'le karşılaşıncaya kadar.
0: O zaman onlar daha dünyasal veya siyasi anlamda bir Mesih bekliyorlardı ama Mesih'in kendisi de zaten benim krallığım göklerdedir dediğini görüyoruz İsa Mesih'in.
1: Evet.
0: Benim krallığım göklerdedir diye vurguluyor.
1: Onların bekledikleri birçok şey aslında İsa Mesih'in ikinci gelişinde gerçekleşecek. Bir anlamda evet, bir yargı gerçekleşecek. Siyasi olsun, diğer kötülükler olsun. O zaman yargılanacak. Tanrı sonsuza dek sabretmeyecek bu dünyaya. Ama şimdilik sabrediyor. Bazen soruluyor, neden, eğer Tanrı iyiyse neden kötülükler olmaya devam ediyor? Ve cevabı İncil'de, Tanrı sabrediyor. Henüz onları yargılama zamanı gelmedi. Gelseydi hepimiz yok etmek zorunda kalıyor. Ama hayır, bu arada insanları kurtarıyor. Mesih de onu yapıyor şu anda. Halkını oluşturuyor, topluluğunu oluşturuyor. Evet, dediğim gibi siyasi bir Mesih olarak gelmedi. Doğru.
0: Evet. Peki Pavlus'un o dönemdeki bulunduğu ortam nasıldı? Yani Roma yönetimi altında olduklarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Roma yönetimi altında Yahudiler inançlarını özgürce yaşayabiliyorlar mıydı?
1: Kısmi olarak. Yani onların en çok bağlı oldukları kendi Kudüs'teki o yüce tapınaktı. Yani çok güzel, harika bir mabet vardı. Orada Romalıların izniyle ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Bir dünya harikasıydı neredeyse o Herodes'in yaptırdığı tapınak. Ve bu Mesihçiler, ama İsa ona yönelik bir uyarı yaptı. Madem siz beni istemiyorsunuz, madem Allah'ın sizi ziyaret ettiği zamanı bilemediniz, bu tapınağınız yok edilecek.
0: Evet.
1: Yani yerle bir olacak, taş üstünde taş kalmayacak diye. Ve gelecekle ilgili peygamberlik sözlerinden biri de oydu. O da gerçekleşiyor. Yani 70 yılında, İsa'dan sonra 70 yılında yaklaşık o gerçekleşiyor. İşte o dönemde İstefanus'tan söz ettin. İşte o da ve İsa'nın kendisi bu sözlerini tekrarlayarak, işte ümidinizi bu tapınağa bağlamayın. Yani dönün, tövbe edin. Mesih'e gelin, kurtulun, çünkü bu yargılar gerçekleşecek diye uyarı yapıyorlar. İşte o dönemde Ferisiler ve özellikle o tapınakta hizmet eden, yani kendilerini köşe edinen, orada çıkarları olan İsrail önderleri bunu çok karşıydılar. Bu adam işte tapınağımızı yok edecek, yasamızı yok ortadan kaldıracak, işte İsa yeni yasa getiriyor, işte İsa yeni tapınak yapacak vesaire, bir sürü suçlamalar yaparak İstefanus adlı bir tane İsa öğrencilerinden birini mahkemeye getiriyorlar. Onu yargılayacağız, yani dinliyorlar. Elçilerin İşleri kitabında 7. bölümde onun konuşması anlatılıyor ve onun sonunda da onu idam etmeye karar veriyorlar. O da onu taşa tutuyorlar. O da gözlerini göğe bakıyor. Diyor ki, işte orada Tanrı'nın sağında İsa'yı görüyorum, Mesih'i görüyorum ve dua ederken de ruhumu al diye dua ediyor. Bir de İsa'yı da örnek alarak, çarmıha gerilen İsa'nın da baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyor sözünü bir nevi örnek olarak diyor ki, bu suçu onlara yüklemeyin diye can veriyor. İşte elçi, daha sonra elçi olan Paulus, o zaman Saul adlı bu Ferisi, bu taş atanların giysilerini giysilerini bekçilik yapıyordu. Evet. O da bu kararı onaylıyordu. O da şiddetli bir şekilde bu Mesihçileri karşıydı.
0: Evet, burada bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. @radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Kısa bir ara, sonra ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile tekrardan Paulus'un geçmişi üzerine odaklanmaya devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Evet, değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus'un ikinci bölümünün ikinci yarısında sizlerle beraberiz. Doktor George Bristow ile karşınızdayız, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar. Ve bu bölümde aslında Pavlus'un geçmişine, hayat hikayesine odaklanıyoruz. Çünkü kendisi gerçekten ilginç bir elçidir. İlginç bir tanıklığı var, ilginç bir yaşam hikayesi var. Mesih'e zulmeden, aslında Mesih'in kilisesine zulmeden ve maalesef aslında şehit olan İstefanos'un idamında bile yer olan, ona

0: yaşamım vardı ve Tanrı ile olan ilişkimde aslında güvendiğim şeyler bunlardı diye bahsettiği noktalar var. Bunlar nelerdi? Onlara belki değinmemiz
1: Evet. Yahudiler için işte o dönemki Yahudiliğin en önemli noktalarından bazıları şöyledir. Her şeyden önce Tora, hani Tevrat diye bildiğimiz Tanrı'nın sözü, Allah'ın yasası olarak ona bağlıydılar. Bunun da sebebi özellikle zaten başta verilmişti. Onlar da ona itaat etmedikleri için İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce, 500 yıl önce de sürgüne gittiler. Babil'e sürüldüler ve orada tapınak olmadan, hiçbir şey olmadan yaşamak zorunda kaldılar. Ve o dönemde Torah'a dönelim, bir dönüş nokta, bir dönüş hareketi olarak Tora merkezli bir din diyebiliriz. Ve her şeyden önce Tora araştırmak.
0: Yahudi reformu gibi diyebilir miyiz o zaman?
1: Evet,
0: Öze
1: o dönem
0: dönüşü.
1: bir öze dönüş. İşte bu putperestlikten korunmamız gerekir artık. Yani kesinlikle yasadan sapmamak lazım ve o dönemde Tora odaklı bir araştırma sanatı mı diyelim? Üzerinde tartışmalar, işte Yahudilerle ilgili filmlerde de görüyoruz. Mesela Damda Kemanca vesaire, o filmlerde yasa üzerinde daha çok Tevrat'ın kendisinden daha çok eski hahamların yorumlarına bakarak soruları tartışıyorlardı. İşte boşanma mümkün mü, değil mi, caiz midir, değil midir tarzında bir sürü şey tartışıyorlar. Ama Tora üzerinde, Tora merkezli bir dünya görüşleri vardı. Kendi o yorumun da tam merkezinde seçilmiş İsrail halkı yer alıyor. Yani ta baştan beri Allah bizi seçti gibi bir yaklaşım var. Bir parça doğru ama onu farklı bir şekilde, yani kendilerinin üstün olduğu, işte bazı yorumlarında işte Adem yaratılırken Adem İsrail'in temsilcisi olarak yaratılıyor. İsrail onudur. İşte diğer yaratıklar diğer uluslardır tarzında şeyler bile görebiliyorsunuz. O tabii Tevrat'ta o yok. Tevrat'ta böyle bir düşünce yok. Bütün insanlar aynı değere sahiptir. Ama o sonradan yapılan yorumlarda seçilmiş olduklarına dair çok büyük bir vurgu var. Tapınak da çok önemli. Kutsal tapınak, onu yeniden yaptıkları zaman sürgünden dönünce her şeylerini ona adadılar bir anlamda. Kutsal toprak, bildiğimiz bugünkü, hala bugün de üzerinde tartışılan Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu o tepe üzerinde hala o tartışmalar ta oradan geliyor. Değerler bu tarz şeyler.
0: Evet, bunlara değer veren bir yaşam sürüyordu. Ondan sonra
1: Evet.
0: Mesih ile beraber aslında bir dönüşüm yaşadı. Farklı bir şeye
1: Yani bambaşka
0: geçti.
1: bir
0: Bambaşka bir
1: merkez,
0: insan
1: bambaşka
0: oldu.
1: bir şeydir. O zaman işte şeriat yerine Mesih'in yasası, Mesih'in sözü olarak veya işte ahlaki örneklerden daha çok Tanrı'nın bizim dönemimizde ne yapıyor? Tapınak yerine veya Torah'ın yüceliği yerine Mesih'in yüceliği üzerine odaklanmaya başlıyor. Evet, Torah'ın çok büyük önemi vardır ama o bir hazırlıktı. İncil'e hazırlıktı. Bazen bizim toplumumuzda insanların düşüncelerinde işte Tevrat'ın bir geçerli olduğu bir süre vardı. İşte onun hükmü ortadan kalkıyor. Onun yerine Zebur geliyor. Sanki farklı bir halk. Ondan sonra da onun hükmü kalkıyor. İncil geliyor. Böyle bir şey yok. Aslında Tevrat bir nevi yapı gibi, temel kat Tevrat üzerinde diğer katlar bina ediliyor ve hepsi bir yapıyı oluşturuyor ve Mesih'in gelişi de bunun devamıdır. Aynı halkın, aynı peygamberliklerin yerine gelmesiyle aynı hikayenin devamı. Paulus bunun farkına varınca her şeyini Tanrı'nın bu yeni antlaşmayı kuran Mesih'e odaklıyor. Her şeyini ona veriyor.
0: Evet. Siz de bahsettiniz zaten aslında işte Tevrat ya da Zebur ya da İncil derken biz ayrı ayrı kitaplardan bahsetmiyoruz. Tek bir kitaptan, tek bir öyküden bahsediyoruz. Kutsal kitap olarak bunu şu an günümüzde okuyabiliyoruz bir bütün olarak.
1: Evet.
0: Toplumumuzda bunlar ayrı ayrı kitaplar ya da işte birbirinin halefi gibi, birbirinin şeyi gibi, sanki değiştirildi, onun yerine o geldi gibi görüyorlar ama en başından beri Tanrı tasarısının bir hikayesini görüyoruz ve bunun için de başvurduğumuz kaynak kutsal kitap olduğunu hatırlıyoruz. Bir önceki bölümde

0: de onun vahiy anlayışından zaten bahsetmiştik. Belki burada Pavlus'un soyuna bakmamız gerekebilir mi? Yani Pavlus Yahudi bir aileden doğuyor diyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ailesi Roma vatandaşı ve kendisi evet. de Roma vatandaşı ve bu
1: yani
0: işte
1: iki yönlü bir kimliğe sahiptir.
0: İki yönlü bir kimliğe sahip. Bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var. Yani Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, Roma hakkında bilgisi var, bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var.
1: Evet, Grekçe konuşuyor, eski Yunanca konuşuyor. İbranice bir nevi ana dilidir, yani dininin dili, kitabının dili olarak var. Ama onun yazılarına, şimdi Şinasi Gündüz'ün bazı savlarında şunu görüyoruz, sanki Hristiyanlık'ta gördüğümüz ve İncil'de gördüğümüz birçok şey o Yahudi kaynaklardan değil de işte Roma Grek dünyasından alınmış mitler, farklı tanrılar, farklı ilahların anlayışlarını buluyoruz orada. Paulus onları sokandır diye bir yaklaşım var. Halbuki Paulus eski ayet dediğimiz, Kitab-ı Mukaddes dediğimiz İsrail'in peygamberlerinden her şeyini alıyor. Yani bakıyorsun mektuplarında hep işte kutsal yazılara göre Tanrı bunları yaptı. Oradan alıntı yapıyor, Tevrat'tan örnek veriyor. Musa ve peygamberler buna tanıklık ediyor vesaire. İşte Mesih bu şekilde öldü. O da kutsal yazılara göre bu şekilde ölümden dirildi kutsal yazılara göre. Hani oradan değil de direkt Tevrat'ın dünya görüşünden, direkt İsa'dan sonraki o yazılardan onlara dayanarak bütün bunları anlatıyor. Onun dünya görüşü Roma dünya görüşü değil. Yani onun dünya evet Roma dünya görüşünü anlıyor bunu. Bazılarında buluyorsunuz işte putperestlere nasıl hitap edeceğini biliyor. Greklere olsun işte putperest çobanlara vesaire hepsine sesleniyor. Ama onun kendi dünya görüşü direkt Kutsal Kitap'tan, Kitab-ı Mukaddes'ten kaynaklanan bir dünya görüşü. O evet. Yahudidir.
0: Evet, Yahudi.
1: Tek monoteist, sıkı monoteist. Ve onun İsa'ya Rab demesi zaten şaşırtıcı bir şeydir. Bütün o ilk Hristiyanların tümü Yahudi. Yani monoteizmden asla taviz vermez. Ama bakıyorlar ki, anlıyorlar ki esas İsa dünyaya gelen Rab'in ta kendisidir. Onun beden almış sözünün ta kendisidir. Ve ona Rab diyerekten tek Tanrı'yla özdeş, hatta onun sözü olarak algılıyorlar. Yani tek tanrıcılığa o şekilde de devam ediyorlar.
0: Peki Yahudi toplumundaki o değişim nasıl oluyor? Yani Tevrat'a baktığımız zaman yasaya bağlılık mı görüyoruz orada? Yasaya bağlı kalmayı mı buyuruyor? Yoksa Mesih'le beraber, yani İsa Mesih geldiğinde bunun değişeceğini, bunun sadece ona bir işaret olduğuna dair bir bilgi var mıydı?
1: Hani tamamen ortadan kalkmıyor Tevrat'ın yasaları, şeriat. Yani Musa'nın yasası aslında yok edilmiyor, tamamlanıyor İsa'da. Orada yani hala yeni antlaşmada çaldırmayacaksın, çalmayacaksın, işte öldürmeyeceksin, işte yalan söylemeyeceksin. O ilkeler, o prensipler aynen devam ediyor. Onların birçoğu zaten yeni ayette de tekrarlanır. Ama aynı zamanda İsa'nın gelmesiyle, özellikle çarmıhta ölüp dirilmesiyle yeni bir şekil alıyor Tevrat'ın birçok şey. Kurban sunma yerine artık İsa'nın son kurbanlığı temel oluyor. Veya Şabat kavramı, Sept günü dinlenme olarak İsa Mesih kendisi ben Şabat'ım diyor. Ey bütün yorgunlar, bütün yani yükü ağır olanlar bana gelin, ben size huzur vereceğim, istirahat vereceğim diyen bir İsa ile karşılaşıyoruz. Yeni antlaşmayı ben kuruyorum, kendi kanımla bunu yürürlüğe geçiriyorum diye. Ve o zaman Paulus bir özet verecek olursak bir ifadeyle, Paulus der ki çok açık bir şekilde, ben Musa'nın yasası altında değilim. Ama bu Tanrı'nın yasasından bağımsız olduğum anlamına gelmez, ben Mesih'in yasası altındayım. Tanrı'nın yasasına Mesih harcılığıyla bağlıdır artık. İsa'nın getirdiği şekilde, İsa'nın tamamladığı kendisinin gerçekleştirdiği yeni yasa altındadır. Ama bu yasasız, kitapsız, birisi olduğu anlamına gelmiyor. Bazen böyle suçlamalar evet. yapıyor. İşte İsa güzel, temiz bir yasa öğretiyordu. Peygamber olarak bunu buyuruyordu ama işte Paulus geldi, her şeyi karıştırdı. Hı hı. Zaten savın merkezinde o var. Alakası yok. İsa Mesih de kendisinin de ölmesi gerektiği, ölümden sonra dirileceği, yeni bir dönemde kutsal ruhun geleceği, hani işte üçlü birliğin içinde olan kavramlar da vardı. Baba, oğul, kutsal ruh veya baba, öz, yani öz olan baba, söz ve kutsal ruh var. Onların hepsi İsa'nın sözlerinde de bulabiliriz. Paulus'un da sözlerinde bulabiliriz. Belki bu konulara daha sonra geleceğiz.
0: Evet, ilerleyen bölümlerde bu konulara gireceğiz. Mesela şeyden bahsettiniz, işte Paulus sıkı bir monoteist dediniz ve İsa'yı Rab olarak kabul etmek onun için garip bir şeydi. Belki Yahudi toplum için de garip bir şeydi. Ama eski ayette gelecek olan Mesih'in tanrılığıyla dair bir bahis yok muydu? Yani onun aslında tanrı olacağına dair bir bahis yok muydu?
1: Ve bu kadar şey vardır.
0: Evet. Kusura bakmayın, çok böldüm sizi ama bu kadar kutsal yasayı bilen kişiler bunu fark etmediler mi? Yani Ferisilerden bahsettik örneğin.
1: Evet. Fark etmediler anlaşılan. Ama şu vardı kesinlikle onların anlayışlarında, yani o döneme ait Yahudiliğin kitaplarında görüyoruz işte. Her şeyi yaratan Tanrı vardır ve başka her şey yaratılmıştır. Yani onun emri altındadır. Ama aynı zamanda Tevrat, peygamberler, o yaratan Rabbin kendisini dünyaya geleceğini de bildiren birçok yer var. İşte Yaşaya 40 mesela veya Malaki 3 veya Zekeriya 2'de ve bazı mezmurlarda işte Rab geliyor. Rabbin kendisi, işte Tanrınız geliyor. Yargılamaya geliyor. İşte dünyaya o gelecek. Kuzularını kendi bağrında taşıyacak. Hatta onun da kendisinden önce bir haberci göndereceğini bildiriyor. Hem Yaşaya 40, evet. hem Malaki 3'te o şekilde. Sadece Mesih'in tanrılığı değil de aynı zamanda Rabbin, yani Tanrı'nın kendisinin geleceği çok önemlidir. İsa'nın kimliğini anlamak için. İşte Paulus İsa'yla karşılaşınca diri olarak, o zaman İsa'nın anlattığı her şeyin aynen doğru olduğunu kavradı. Çünkü İsa ölümden dirildiyse, o zaman bütün bu yaklaşımlar, işte İsa habercinin sonrasından gelen Rabbin kendisi olduğu iddialarının aslında doğrudur. O zaman hemen onu o şekilde anlamaya ve duyurmaya başlıyor. İsa Rab'dir, İsa Tanrı'nın oğludur. Gerçekten dünyaya gelmiş olan Rab onun kendisidir. Yahya onun yolunu hazırladı tarzında bir anlayış var. Ama aynı uzatıyorum. Ama Mesih'le ilgili bazı isimler bile vardır. İşte ebedi Tanrı ismini taşıyacak geldiği zaman.
0: Yaşaya
1: bölümünde vesaire. O geldiği zaman Tanrı bizimle olacak. İmmanuel
0: evet.
1: adı veriliyor vesaire. Ama bu iki yön, bir taraftan Davut'un soyundan geliyor insan. Ama aynı zamanda Rabbin kendisi gelecek, geliyor yönü de var. Bu iki yön Betlehem'de, o küçük beşikte İsa Mesih'in doğumunda birleşiyor. Ve meleklerin de söylediği söz var. İşte bugün sizin için bir kurtarıcı doğdu. O da Rab olan Mesih'tir. Rab ve Mesih, Rab ve Tanrı ve insan kimliğine sahip olan, Tanrı'nın özüne ve insan özüne bir kişi olarak sahiptir İsa.
0: Evet, o zaman şey diyebilir miyiz George Bey? Bizim Mesih'e aslında zaten ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı'dan uzaklaştık. O günah kavramı, Tanrı gibi olma isteği bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve kendimizi kurtaramıyoruz. İyi işlerimizle kurtulamıyoruz. Ya da toplumumuzda bilinen ifadelerle sevapla kurtulamıyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Bunun için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman etmeliyiz. Bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda o zaman şunu anlıyorum ben. Kutsal yazıları doğru anlamak için de sanki Mesih'e ihtiyacımız var. Yani onun Mesih'in gelişinde bütün bu gerçekler açığa çıkıyor gibi. Çünkü evet. Yahudi toplumu belki çok iyi biliyorlardı. Belki defalarca Yeşaya'yı okudular. Mesela Yeşaya 9. bölüm 6. ayette diyor ki, çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba ve Esenlik Önderi olacak gibi. Evet. Çok net ifadeler var aslında, doğacak olan çocuğun Tanrı olduğuna dair ifadeler var. Bunu defalarca belki okudular, belki ezbere de biliyorlardı ama anlamaları için demek ki Mesih'e mi ihtiyaçları vardı, böyle diyebilir miyiz?
1: Böyle diyebiliriz. Paulus'un hayatında bu gerçekleşiyor.
0: Hmm.
1: İşte daha önce gözlerimin önünde bir nevi perde vardı diyor. İsa'ya dönünce Mesih'e, Mesih olarak ona Rab olarak döndüğüm zaman o perde kaldırıldı. O zaman hem günahkar olduğumu fark ettim diyor. Günahkarların en kötüsü benim, çünkü ben zulmediyordum İsa'ya, halkına da. Aynı zamanda o zaman o eski yazılarda, bir başka programda aslında Kutsal Kitabın Gizemleri diye bir program yapmıştık, evet, daha önce. İşte orada Tevrat'ta saklı bulunan bir hazineler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor çünkü anlaşılıyor. O lensle, o gözlük taktığın zaman evet, İsa gerçekten Mesih'tir. İsa gerçekten o geleceği vaat edilen Rabbin ta kendisidir diye kavradığın zaman birçok şey, birçok taş yerine oturuyor. Ve kutsal yazıları da anlamak mümkün oluyor. Bu doğru.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey. Aslında bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölümde Elçi Pavlus'un geçmişine odaklanmaya çalıştık ve onun sıkı bir Yahudi olduğunu, sıkı bir Yahudi eğitimi aldığını gördük. Ailesinin de aslında Yahudi asıllı olduğunu ve Roma vatandaşı olduklarını hatırlamış olduk. Bununla ilgili ilerleyen bölümlerde bazı sorularım gene olacak. Ama bütün bunlardan sonra Pavlus'un bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz. Onu da bir sonraki bölümümüzde ele alacağız, konuşacağız. Pavlus nasıl İsa ile karşılaştı, onu nasıl Mesih olarak kabul etti, nasıl onun elçisi olduğu konusundaki noktalara yine İncil üzerinden konuşmaya, bahsetmeye çalışacağız. Ama bu bölümde şunu gördük. Paulus Filipililer 3. bölüm 8 ve 9. ayette diyor ki, dahası var uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekte kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım gibi bir düşünceye aslında Paulus'un dönüştüğünü gördük. Bütün o yarar saydığı, her şeyi zarar saydığını, süprüntü saydığını burada görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programımızda, Gizemli Elçi Pavlus programında görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak sosyal medya platformlarında bizi bulabilirsiniz. Sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk sahibi olmakla ilgili yaklaşımı nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç, çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmasa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Yoksa kim ister sürekli ağlayan, sürekli ihtiyaç içerisinde olan, sürekli altını değiştirdiğiniz, sürekli ilgilenmek zorunda olduğunuz varlıkla vakit geçirmek, yorulmak, geceler uykusuz kalmak, işte rezene çayı alayım da biraz gazı gitsin, yok dişi çıkartıyor şimdi biraz kendisine ağrı kesici süreyim diyen bir çocukla niye uğraşasınız?
0: Evet.
1: Ancak o sorumluluk Tanrı'nın bizimle nasıl uğraştığını gösteriyor. Tanrı da bizimle bir baba gibi uğraşıyor.
0: Evet.
1: Göksel babamızın uğraştığı gibi uğraşıyoruz aslında yersel çocuklarımızla. Aslında kutsal kitap bizi o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
0: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz. Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlak açısından doğum kontrolünü?
1: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi. ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa, bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir. Ve o hayatı devam edebilmesi için, o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip. Anayasal bir haktır bu.
0: Hı hı.
1: Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
0: Evet.
1: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi, hı hı, gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerine çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
0: Evet.
1: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak protestanlar, protestan kilisesi bunu evlilik için sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var, üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var. Özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar.
0: Hı hı.
1: Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine protestanlar sıcak bakıyorlar. Ancak yaptığınız şey Tanrı'nın hikmetine uygun mu? İlk önce onu düşünmeniz lazım. Yoksa niyetiniz nedir?
0: Evet.
1: Tanrı'ya bir isyan mı? İşte bu çocuğu aldıracağım. Çünkü Tanrı bana kaç tane çocuk verdi ve hiç yardım etmedi gibi bir isyanda mısınız? Yüreğinizin niyeti ne? Bu aklen alınmış, hikmetli bir alınmış, sorumlulukla alınmış bir karar mı? Eğer ki bunlar varsa doğum kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer içerisinde bir sorumluluk, hikmet ve anlayış ve tanrısal bir belgelik varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri kabul edilmeyebilir.
0: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve onun emrinin içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında yani hamile kaldığında bir kadın orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
1: Cinayettir, aynen.
0: Evet, Tanrı'nın gözünde adam öldürmek çünkü zaten evet. Onun emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
1: Evet.
0: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım. Onun için hangileri aslında, hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters, o zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
1: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette, 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelikten, gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var. Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor. Ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
0: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor, bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
1: Aynen ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor, yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor veya kadına bu iş düşüyor, o da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemdir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor. Ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan, gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız bu hiç hikmetli davranmadığınız anlamına gelir. Demin 1. Korintliler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve, kendine bakamayan bir çocuk, gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum. Doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
1: Değil, değil. Yani şu da olabilir. Mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali... kafatası içerisine suyun dolması ve çocuk engelli doğacaktı. Doktor dedi yani onu alalım, çocuğu alalım. Ama onlar istemedi. Yani ailesi dedi ki biz bakacağız. Ve çocuk doğdu ve uzun süre ona baktılar ama eninde sonunda çocuk hayatını kaybetti. Ama aile şunu bildi, en azından çocuk, Tanrı tarafından verilen bu çocuğu biz aldık ama Tanrı onu geri aldı. Eninde sonunda o çocuk cennettedir. O yüzden şunu düşünmek lazım, yani çocuk sakat doğacak. Biz buna bakamayız. Yok, bunun sorumluluğunu Rab size vermiştir. Kesinlikle çocuğun doğması, dünyaya gelmesi ve sizin tarafınızdan bereketlenmesi gerekiyor. Birçok kişi var ki engelli bir şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var, ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Hı hı. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolü ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Ya şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Ona benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane

0: görüyorsanız. Tanrı yüreğini ancak bu çocukta görebiliyorsunuz. Baba olduğunuz zaman Tanrı'yı anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ya kardeşim paramız yok, pulumuz yok. Ya sen diyorsun ki çocuk sahibi ol. Tabii ki bunu sorumluluk içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak buradaki niyet, ben yaşamıma bakayım kardeşim, istediğim gibi gezeyim, tozayım, ne eşime karşı bir sorumluluğum olsun, ne evlilik sorumluluğunu, ne ahlak sorumluluğunu taşıyayım, ne çocuğun sorumluluğunu taşıyayım, yok okuluymuş, yok bilmem neymiş, uğraşmayayım diyorsanız, burada Tanrı'ya bir isyan var. Hı. Değil mi? Çünkü siz kedi ve köpekten, o çocuktan aldığınız anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü önünde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbürsü gün ondan bakıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil. Çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında ve annenizle, anne gibi annenle konuştuğunda, isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı,
1: evet, daha zor.
0: Daha da zor. İşte yok o şeylerde, anaokullarında çocuklar kalıyorlar, yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada, anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de maliyeti var, değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Yani işte okula gidecek, yok okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkıyla ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i, oğlum diye seslendi, İsa Mesih'i dünyaya kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
1: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Hı. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
0: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa, tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
1: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde, baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
0: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Hı hı. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani, hı-hı, yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük, demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise

0: Eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise, kardeşim kusura bakmasın, kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
1: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
0: Tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi, vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir.
1: Hı hı.
0: O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur, bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse ben bilmiyordum, haberim yoktu diyemez.
1: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar.
0: Mesela
1: değişebilir.
0: Bir örnek var mı aklında?
1: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken kimisi için gayet normal, yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
0: Ya şimdi değerli kardeşim, flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz, arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Mesela kişi yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi, tecavüze uğramış, hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok, hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Karının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım alacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor, yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Evet. Devam mı ettireceğim? Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı?
1: Evet.
0: Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Evet. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben, diyecek ki ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani Şimşon'a söylediği gibi ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir Tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir Tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez.
1: Evet.
0: Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
1: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki, aslında sadece anne de değil babalar da yani evet, aile bireyleri evet. de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Hmm. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Hmm. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak hmm. demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Hmm. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Hı-hı. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i raf ve kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama Hı-hı. Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna Hı-hı. karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım Tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor bu konuda.
0: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giymeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için. Kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak evet. Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
1: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
0: evet,
1: için.
0: Evet ve çok yüksektir.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
0: Evet.
1: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
0: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
1: Lütfen.
0: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Hı hı. Eşin ortak kararı gerekiyor.
1: Evet.
0: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız. Artık ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz, artık çocuk değilsiniz, büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız, sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle. Hı hı. Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur, ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil, gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle hı. yapmanız gerekiyor.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
0: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
1: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
0: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
1: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata Podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür.

0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost, kötü günde belli olur. Radyo Maranata, iyi gününüzde de, kötü gününüzde de yanınızda.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.